afwa wukunga iyi yagetia dizike masi cho Harriet Queen gutsugwade iyi did Ave Maria ye bichikon yatikon iyi gijin wutsiku.